Tarihinde loyum bunlar ola adam, dedi şöyle bu oyun bunlar ola adam, yasın da tayyadan da mutlum buruk teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici, cümbunlar o teyici